neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan gelişme, yapay zeka öğrendikçe daha bencil hale geliyor. Yeni bir bilimsel araştırma yapay zekanın geliştikçe insanlarla daha az işbirliği yaptığını ortaya koydu. Çalışma, güçlü akıl yürütme becerilerine sahip büyük dil modellerinin giderek daha az işbirlikçi olduğunu ve hatta grup içinde bencil davranışları teşvik edebileceğini gösterdi. Araştırma kapsamında yapay zeka modelleri işbirliği eğilimini ölçmek için kullanılan çeşitli oyunlarda test edildi. Bu oyunlarda modeller kendi çıkarlarıyla ortak fayda arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Ekip OpenAI, Google, DeepSeek ve Anthropic tarafından geliştirilen farklı dil modellerini karşılaştırdı. Akıl yürüten modeller sorunları adım adım analiz ederken doğrudan yanıtlayan modeller daha basit tepki veriyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Basit modeller oyunda puanlarını %96 oranında paylaştı. Akıl yürüten modellerde ise bu oran %20 oldu. Araştırmacılar akıl yürüten ve basit modellerin birlikte yer aldığı grup deneylerinde de benzer bir eğilim gözlemledi. Akıl yürüten yapay zekaların bencil davranışı diğer modellere de bulaşarak genel işbirliği oranını %80'den fazla azalttı. Bilim insanlarına göre bu bulgular yapay zekanın zekası arttıkça toplum için her zaman daha iyi hale gelmeyebileceğini gösteriyor. Gelecekteki yapay zeka araştırmalarının yalnızca mantık ve problem çözme yeteneğini değil, empati, etik davranış ve işbirliği gibi sosyal becerileri de geliştirmeye odaklanması gerekecek gibi görünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: FM reklam.
1: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını neşeli fırın Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası, Vize. 0288 318 2338.
4: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
1: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın. Belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC. Doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 72 75.
5: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda. 0506 608 56 65.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji bölümünde HOLEP tedavisi, prostat büyümesi için lazer teknolojisiyle yapılan kalıcı ve güvenli bir yöntemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. 21 Mayıs Perşembe sabahındayız, güzel şarkılarla güne başladık. Günün hava durumu bize diyor ki bütün Marmara bölgesi bugün çok bulutlu olacak, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sadece Edirne ve Çanakkale dışında kuvvetli olacak bu yağmurlar. Dolayısıyla Trakya'nın ve Marmara'nın dört bir tarafında bizi dinleyen değerli dinleyicilerimize hatırlatalım sabahın bu ilk saatlerinde. İstanbul bugün 21 derece, Tekirdağ ve Çanakkale 22 derece, Kırklareli 23, Edirne ise 24 derece olacak.

0: Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
9: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
0: Küpe FM reklam.

Reklamların ardından sabah haberleri devam ediyor. Dün şahane bir karşılaşma izledik. Freiburg'la Aston Villa arasında İstanbul'da Beşiktaş stadında oynanan UEFA Avrupa Ligi finali büyük heyecana sahne oldu. İngiliz ekibi 3 farkla kazandığı maçla şampiyonluğa uzandı. Bu arada işin güzel ve ilginç bir detayını daha aktaralım. Teknik direktör Unai Emery ise 3 farklı takımla çalıştığı 6. finalinde tam 5. kez kupayı kaldırarak inanılmaz bir başarıya imza attı.

0: bir reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogramı 349.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre 439.95, Beşler sucuk kangal kilogram 699.95, Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 139.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Haluk Levent'e büyük geçmiş olsun. Konser dönüşü dün gece yolda fenalaşan Haluk Levent hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçiren şarkıcı yoğun bakım alındı. Ankara'da Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Haluk Levent'in Eskişehir'de verdiği konser sonrasında AFAD'la toplantı için yola çıkmıştı ve yolda fenalaşmıştı. Mide kanaması geçirdiği ilk müdahalenin ardından anlaşıldı ve yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sadece o şahane şarkılarıyla değil, yaptığı yardımlarla, Ahbap Derneği ile birlikte sürdürdüğü çalışmalarla da tanınıyor. 2023 yılında da Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterilmişti.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan gelişme. Yapay zeka öğrendikçe daha bencil hale geliyor. Yeni bir bilimsel araştırma yapay zekanın geliştikçe insanlarla daha az işbirliği yaptığını ortaya koydu. Çalışma, güçlü akıl yürütme becerilerine sahip büyük dil modellerinin giderek daha az işbirlikçi olduğunu ve hatta grup içinde bencil davranışları teşvik edebileceğini gösterdi. Araştırma kapsamında yapay zeka modelleri işbirliği eğilimini ölçmek için kullanılan çeşitli oyunlarda test edildi. Bu oyunlarda modeller kendi çıkarlarıyla ortak fayda arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Ekip OpenAI, Google, DeepSeek ve Anthropic tarafından geliştirilen farklı dil modellerini karşılaştırdı. Akıl yürüten modeller sorunları adım adım analiz ederken doğrudan yanıtlayan modeller daha basit tepki veriyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Basit modeller oyunda puanlarını %96 oranında paylaştı. Akıl yürüten modellerde ise bu oran %20 oldu. Araştırmacılar akıl yürüten ve basit modellerin birlikte yer aldığı grup deneylerinde de benzer bir eğilim gözlemledi. Akıl yürüten yapay zekaların bencil davranışı diğer modellere de bulaşarak genel işbirliği oranını %80'den fazla azalttı. Bilim insanlarına göre bu bulgular yapay zekanın zekası arttıkça toplum için her zaman daha iyi hale gelmeyebileceğini gösteriyor. Gelecekteki yapay zeka araştırmalarının yalnızca mantık ve problem çözme yeteneğini değil, empati, etik davranış ve işbirliği gibi sosyal becerileri de geliştirmeye odaklanması gerekecek gibi görünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Burası Küpe FM. Günaydın bir kez daha. 21 Mayıs Perşembe sabahında 8'i 5 dakika geçiyor saatler. Güzel, keyifli bir gün olsun umuyorum hepimiz için. Marmara bölgesinde hava bugün çok bulutlu olacak. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Tahminlere göre Edirne ve Çanakkale dışında bu yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıklara göz atalım. Edirne 24, Kırklareli 23, Tekirdağ ve Çanakkale 22. İstanbul bugün 21 derece olacak. Güzel bir bahar günü bizleri bekliyor. Keyfini çıkarın.

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
9: Çetaş Çeri Stileri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde.
10: Çeri. Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Hepimiz gün içerisinde birçok sosyal medya platformuna defalarca giriyoruz. İşte Facebook'tur, Twitter'dır, X'tir, WhatsApp'tır. Bir yeni rakamlar açıklanmış. Paylaşılan verilere göre milyarlarca kullanıcıya ulaşan uygulamalar arasındaki rekabetin sürdüğünü görüyoruz. Dünyada en fazla aktif kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu hala Facebook. Birçok insan yok Facebook eskisi gibi değil, Facebook öldü, Facebook bitti diyor ama Facebook hala 3 milyar 100 milyon aktif kullanıcıyla dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu. Bu arada video içerik platformlarından YouTube'la TikTok arasındaki rekabet de sürüyor. Hemen şöyle bir bakalım kimler paylaşmış ilk sıraları. Facebook ilk sırada yer alıyor. WhatsApp 3 milyar kullanıcıyla ikinci sırada. Instagram da 3 milyar kullanıcıyla üçüncü sırada yer alıyor. YouTube 2,5 milyar kullanıcıyla dördüncü sıradayken onu TikTok izliyor 2 milyar kullanıcıyla. Siz peki gün içerisinde en çok hangisini kullanıyorsunuz? WhatsApp mı, Facebook mu, Instagram mı, YouTube mu, TikTok mu?

0: Reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Deşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 12'li Sofya Havlu 159 lira 95 kuruşa Deşen Migros mağazalarında.
6: Migros, hepimize iyi gelecek.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 0629.
9: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Televizyon sayfasında, daha doğrusu televizyon dünyasında bir sayfa kapanıyor. Tam 20 sezondur, 20 yıldır aralıksız yayınlanan Arka Sokaklar dizisi final yapma kararı almış. 21. sezonu olmayacak diye oyunculara bildirilmiş. Memuriyet gibi o dizide oynayanlar böyle bir diziyle bütün meslek hayatlarını geçirdiler. Tabii sektörde çeşitli zorluklar var. Özellikle son dönemlerde maliyetlerin iyice artması, star oyuncuların bölüm başına aldıkları ücretler vesaire, gelecek dönemde televizyon dizilerinde hem kalitenin hem içeriklerin daha düşeceğini haber veriyor bize. Arka Sokaklar 20 yılın ardından final kararı almış.

Bir son dakika gelişmesini aktaralım sizlere. Uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir dalga geliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 25 kişi için gözaltı kararı verilirken, operasyon kapsamında Mabel Matiz'in gözaltına alındığı duyuruluyor. Öte yandan Feyza Civelek, Onur Tuna ve başka birçok kişinin daha gözaltına alındığı bilgisi son dakika olarak paylaşılıyor. Mabel Matiz gözaltına alınmış bu son operasyon kapsamında.

0: FM reklam.
1: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten süper fırsat. Arçelik çeyiz paketleri 65 bin liradan başlayan fiyatlarla. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
8: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Bir son dakika gelişmesi var. Bir kez daha aktaralım. İstanbul'da ünlülere yönelik sürdürülen uyuşturucu operasyonunun yeni dalgası kapsamında Mabel Matiz'in de aralarında olduğu birçok ünlü gözaltına alındı. Mabel Matiz, bu Kızılcık Şerbeti mi? O dizide oynayan Feyza Civelek de var. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Onur Tuna'nın da bulunduğu yaklaşık 25 kişi hakkında işlem başlatıldığı ajanslar tarafından son dakika haberi olarak geçiliyor. Saatler 9'a yaklaşıyor. Sabah haberleri devam ediyor Küpe FM'de. Yeni saatimize Göksel'in şahane bir şarkısıyla ulaşalım. Sonrasında bakalım günün hava durumu bize ne diyor. Yanıyorum.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
5: Füze geldi, şöyle şöyle düştü.
6: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: Domino's'a gel al.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını Neşeli Fırın Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Çeri Plaza Köşkleri Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Çeri modellerini keşfetmek ve test sürüşe heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Çeri Plaza Köşkleri Tekirdağ, telefon 0282 260 52 20.
7: Küpe FM reklam.

sabah haberleri devam ediyor. Son dakika gelişmesini biz Mabel Matiz üzerinden aktardık ama şimdi yeni bilgiler geliyor. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Serenay Sarıkaya, Berkay, Kan Taşçı, Yağmur Ünal, Mirgün Cabas, Blok 3, Feyza Civelek, Niran Ünsal gibi isimlerin de, Onur Tuna gibi isimlerin de olduğu

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Çetaş Çerezcileri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çerezi Goyedi şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çerez Silivri'de E5 üzerinde. Çerez.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
8: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji bölümünde füzyon biyopsisi, prostat kanseri şüphesinde kullanılan gelişmiş bir tanı tekniğidir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Süper FM'den bir kez daha günaydın herkese. Değerli dinleyiciler, daha önce duyurduğumuz gibi stüdyomuzda şimdi bir konuğumuzla sohbet edeceğiz. Rumeli Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Kemal Hakan Tekin. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bizleri ağırladığınız için. Sağ
0: Biz
1: olun.
0: Teşekkür ederiz. Önemsiyoruz bu tür programları hocam. Çünkü tercih döneminde, kayıt dönemi öncesinde hem aileler için hem de öğrenciler için çok faydalı olduğuna düşündüğümüz bir şey yaptığımıza inanıyoruz.
1: Çok haklısınız. Çünkü biz tercih ve tanıtım zamanlarında bu eksikliği fazlasıyla hissediyoruz. Çünkü öğrenci arkadaşlar, adaylarımız daha doğrusu, hep böyle kulaktan dolma bilgilerle, yanlış, eksik bilgilerle geliyorlar bize. Mesela hiç hayallerinde bile olmayan farklı bölümlere yönlendirebiliyoruz kendilerini. Çünkü bunların farkında değiller. Bu program bence buna çok iyi bir çözüm olacak diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.
0: Hocam tabii sadece biz bu programda belki bir kıvılcım yakabiliriz ama hatırlatalım. Daha ayrıntılı bilgi almak isteyen aileler ve öğrenciler okulda da gelip okulu ziyaret edebiliyorlar. Okulda görevlilerden bilgi alabiliyorlar. Bunu da hatırlatalım.
1: Kesinlikle öyle. Biz hatta hani hafta içi mesai saatleri dışında cumartesi ve pazar günleri dahi tercih ve tanıtım günlerinde her zaman hazır ve nazır kendilerini bekliyoruz bilgilendirmek için, yönlendirmek için. Her zaman çekinmeden gelebilirler kurumumuza.
0: Hocam birçok bölüm var tabii. Rumeli Üniversitesi her geçen yıl hem öğrenci sayısı artıyor hem bölümleri artıyor. Bölgedeki önemli vakıf üniversitelerinden bir tanesi. Hatta Trakya'nın ilk vakıf üniversitesi. Ama baktığım zaman da sizin bölümünüz ismi bir kere çok havalı geliyor. Sanat Tasarım Fakültesi. Önceden mimarlık, iç mimarlık bölümleri sanırım Sanat Tasarım Fakültesi adı altında değildi. Değil mi? Bu son
1: Mühendislik
0: yıllarda.
1: Ve Mimarlık Fakültesi altındaydık biz. Daha sonra bizim kendi fakültemiz ayrıldı. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak. 4 tane bölümümüz var bu fakültenin içerisinde. Mimarlık, iç mimarlık, gastronomi ve mutfak sanatları ve radyo, TV ve sinema bölümlerimiz var.
0: Evet.
1: Bu şekilde öğrencilerimizi hayata hazırlamaya çalışıyoruz.
0: Evet, siz iç mimarlık bölüm başkanısınız aynı zamanda. Evet. Hocam iç mimarlık bölümü tam olarak neyi kapsıyor?
1: Yani bu tanımı tabii çok uzatabiliriz ama çok böyle yalın bir ifadeyle bireysel ya da toplu yaşam alanlarını daha ergonomik, daha yaşanabilir, daha estetik bir hale getiren bir disiplindir. Yani ilerleyen sorularda tabii daha açıklamalı olarak veririz ama en kısaca anlatmamız gereken şekli bu.
0: Hocam tabii her bölümün farklı farklı özellikleri var. Sizin bu bölümü, yani iç mimarlık bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler için belli bir yetenekleri olması gerekiyor mu? Yoksa sadece bu alana ilgi duymaları yeterli mi?
1: Çok güzel bir soru. Çünkü bu konuda gerçekten çok endişeli arkadaşlar geliyor bize, aileler geliyor. Bu mesleği yapmak istiyorlar ama hemen akabinde söyledikleri şey şu: ama bizim çizim yeteneğimiz yok ki. Biz de kendilerine aynı şeyi söylüyoruz. Biz Picasso yetiştirmiyoruz. Ya bizim bölümümüzü tercih etmek isteyen arkadaşlarımızın böyle bir çizim yeteneği olmasına gerek yok. Biz zaten yani yıllardır bu işi tecrübe ettiğimiz için biz kendilerinden hayal gücü istiyoruz. Yaratıcılık vasfı istiyoruz. Entelektüelite istiyoruz. Genel kültür istiyoruz. Bu yani dörtlü zaten bir bedende bir araya geldiyse bundan sonrası bizim işimiz. Yani çizim yetenekleri olmasına gerek yok. Yani çok güzel bir soru ve bunu dinleyen arkadaşlarımız da bunu lütfen idrak etsinler. Bu şekilde endişeli bir tavırla tercih edip başladıkları zaman daha ilk dönemin sonunda yaptıkları projelere kendileri bile inanamıyorlar. Çünkü tercih döneminde konuşmuş oluyoruz kendileriyle. Bazıları göz aşinalığımız oluyor. Nasılsın, ne yapıyorsun dediğim zaman hocam ben bile inanamadım. Bu projeme bakın, maketime bakın diyorlar. Bu bence çok önemli bir kriter. Mimarlık ve iç mimarlık için bunu çok iyi dinlesinler bence.
0: Evet, önemli bir bilgi.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Karar verirken sadece bu konudan dolayı korkarak ya da ürkerek bu seçeneği elemesinler.
1: Kesinlikle, kesinlikle haklısınız.
0: Hocam tabii eğitimde aslında ben de bir eğitimci sayılırım. Sınıf öğretmenliği eğitimi aldım. Bizim, tamam benim dediğim de çeyrek asrın da ötesinde 33-34 sene önce maşallah. Bizim derslerimizde öğretilen şeylerden bir tanesi de şuydu. Görerek, yaparak, yaşayarak öğrenmenin diğer öğrenme türlerine göre daha iyi, daha farklı olduğu. Şimdi sizin bölümünüz için de eğitim verilirken programlarınızda teorik uygulamaların yanında herhalde pratik uygulamalar da vardır.
1: Mutlak surette. Şimdi bizim iç mimarlık bölümümüz zaten fakültemizin en popüler bölümü. Yani en fazla öğrenci sayısı olan bölümü. Yani şu anda aktif 166 öğrencimiz var. 92 mezunumuz var. Biz öğrenci arkadaşlarımızı sadece hani iç mimarlık eğitimi vererek mezun etmiyoruz. Bizim gayemiz iç mimarlık bölümünde arkadaşlarımızı hayata hazırlamak. Yani hayata hazırlamaktan kastımız tabii ki bizim iç mimarlık eğitiminde projelerimiz, en ağırlıklı derslerimiz. Onu yadsıyamayız. En önemli derslerimiz. Ama bunun yanında mimarlık tarihi, sanat, ondan sonra diğer teorik derslerle de genel kültürlerini, yaratıcılıklarını, entelektüelitelerini en üst seviyeye çıkartarak aynı bölümün diğer mezunlarından farklı hale getirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yani tam donanımlı olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim amacımız bu. Tabii ki projelerimiz ağırlıklı ve projelerimizde de hem klasik hem de dijital gelişmeleri onlara aktararak ve onları bu şekilde sınayarak hayata hazırlamaya çalışıyoruz.
0: Tabii dijital gelişmeleri diyorsunuz. Teknoloji baş döndürücü hızla gelişirken sizin alanınızda da neredeyse her gün yeni bir teknoloji, yeni bir teknik çıkabiliyor. Dolayısıyla bunları güncel olarak takip edip eğitimlerini almakta o eğitimi alacak ve sonrasında bu mesleği yapacak öğrenciler için çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle haklısınız. Bizim mesela şu anda hali hazırda AutoCAD mesela bu sektörün en bilinen, hala geçerliliğini koruyan, özellikle iki boyutlu kesit ve plan çizimlerinde çok başvurduğumuz bir program. Ama bunun yanında SketchUp, 3D Max, Lumion gibi programlar, AutoCAD gibi programlarla da üç boyutlu dizaynlar, gerçeğe yakın görüntüler, onların video halinde ve fotoğraf halinde paftalarda sunumlarını gerçekleştirebilmeleri için bu eğitimleri de kendilerine mutlak surette veriyoruz.
0: Hocam bizim işimizde, radyo işinde şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Şimdi bu da bir profesyonellik ve deneyim gerektiren bir iş. Bazı müşterilerimiz şimdi yapay zeka hayatımızın her alanında neredeyse her geçen gün daha fazla bir biçimde yer aldığı için bazı müşterilerimiz mesela yapay zekaya kendisi bir takım verileri vererek ya reklam metni yazdırıyor ya reklam jingle'ı yaptırıyor. Ama bir iletişim profesyoneli olarak, bu işin profesyoneli olarak baktığım zaman orada çok acemilikler, eksiklikler, yanlışlıklar olduğunu görebiliyorum ben. Sizin açınızdan baktığınız zaman yapay zeka sizin işinizi nasıl etkiliyor ya da etkileyecek sizce acaba?
1: Şimdi yapay zeka tabii ki dünya üzerinde yani insanların hayatlarını kolaylaştırdığı bir gerçek. Bunu yadsıyamayız. Ama benim şahsi fikrim, yani katılırsınız katılmazsınız ama yapay zeka bu kadar önemli ve hayatın içerisine giren bir durum olmasına rağmen beni mesleki anlamda ürkütüyor desem yalan olmaz. Yani eleştirenler de olabilir. Dediğinizde çok haklısınız. Bizim öğrencilerimiz de zaman zaman bazıları diyeyim bu yollara giriyor oluyorlar ama öğretim kadromuz gerçekten sağ olsunlar üst yönetimimiz istihdam konusunda, akademisyen konusunda çok hassaslar, çok iyi irdeliyorlar. Çok Türkiye'nin çok seçkin üniversitelerinden mezun olan çok yetenekli, bilgili ve tecrübeli hocalarımız. Aynen sizin söylediğiniz gibi bu yola böyle birazcık kolaylaştırmak için başvuran öğrencileri hemen fark ediyorlar, müdahale ediyoruz ve gereğini yapmalarını kendilerinden rica ediyoruz. Gerçekten evet, haklısınız.
0: Bir de hocam şöyle de bir şey var, bilmem katılır mısınız bu fikre, daha o kadar yolun başındayız ki aslında bu konuda bile, yapay zekada bile, bütün dünyada benzer tartışmalar, birçok alanda benzer tartışmalar oluyor. Sağlık ve tıp alanında da işte müzik, sinema, sanat alanında da oluyor. İşte eğitim alanında da oluyor. Dolayısıyla bazı şeyleri galiba biz yolda öğreneceğiz. Ne olması ve nasıl olması gerek.
1: Kesinlikle. Aslında yani bu işin biz onu da anlatmaya çalışıyoruz öğrenci arkadaşlarımıza. Yani buradan mezun olacaksınız. Evet, ama sizin buradaki emekleriniz, kendinizin vereceği emek, kendinizi bizim verdiklerimizden daha fazla geliştirme çabanız işte o diplomayı aldıktan sonraki süreçte sizin hayatınızı kolaylaştıracak. Yani siz bu işi kolay bir şekilde yönlendirme, bitirme yoluna giderseniz bundan sonraki hayatınızda zorlanacaksınız. Çünkü o kadar çok rekabet etmeniz gereken insanlar var ki, yani çünkü çok fazla sayıda mezun veriyorlar ve istihdam aşamasında gerek özel sektör gerek devlet sektörü olsun karşısına oturduğunuz zaman sizden diğerlerinden farklı olmanızı bekliyor. Daha dolu olmanızı bekliyor. Daha genel kültürlü olmanızı bekliyor. Daha yaratıcı, daha böyle mesleki becerilere hakim olmanızı bekliyor. Ama işte bu yapay zekada eğer buna çok fazla kendini kaptıran insanlar maalesef köreliyor ve sistem kendisi eliyor zaten bu tip durumlarda bu kişiler.
0: Evet hocam, profesyonel hayata geçtiği zaman dediniz öğrenciler. Oraya geleceğiz ama profesyonel hayata geçmeden önce okulda işte teorik eğitimleri alıyorlar, pratik eğitimleri alıyorlar. İşte atölyeler var. Teknik bilgiler veriliyor. Bunları uyguluyorlar. Tamam. Peki öğrenciler stajda öğrendikleri şey daha farklı oluyor. Staj olanakları var mı? Hangi sektörlerde öğrenciler staj yapabiliyor ya da mezun olduktan sonra hangi sektörlerde çalışabiliyor?
1: Şimdi efendim bizim zaten eğitim sürecimizde staj o yani zorunlu bir şey. Yani mutlak surette gerçekleştirmesi gereken bir süreç öğrencinin. İki aşaması var bunun. 28 iş günü olmak kaydıyla birinci aşaması, 28 iş günü olmak kaydıyla ikinci aşaması. Bunların bir tanesi ofis, bir tanesi şantiyede olması gerekiyor. Söylediğiniz gibi tabii ki bizim verdiğimiz hani gerek teorik gerek pratik derslerle dış dünyadaki karşılaşacakları durumlar gerçekten bazen birbirleriyle çakışabiliyor. Dış dünya, profesyonel hayat bambaşka bir süreç. İşte biz hayata hazırlamaya çalıştığımız bu öğrenci arkadaşlarımızın mezun olmadan önce karşılaşacakları tüm aşamaları bir şekilde kontrol etmeye çalışıyoruz. Ve staj konusuna çok fazla önem veriyoruz. Hassasiyetle takip ediyoruz. Staj kriterlerimiz var bizim. Yani biz öğrenciye staj yeri bulmuyoruz. Böyle bir şeyimiz yok. Ama öğrencilerimiz zaten şu ana kadar hiç yani staj yapamayıp açıkta kalan bir öğrencimiz yok. Bunlar bir şekilde buluyorlar. Hani bulunmazsa bile biz hani devreye girebiliyoruz. Ama bu süreçte belli kriterlerde olması gerekiyor staj yapması, staj yaptıkları yerlerin. Ve biz bunları günlük takip ederek ve staj defterlerini bitirdikleri zaman bir kurul komisyonla bunu inceleyerek kendilerine işte gerekirse tekrar etmesi gerektiğini, gerekirse eksiklerini gidermesi gerektiğini söylüyoruz. Nerelerde yapıyorlar derseniz işte il özel idarelerde, limited anonim şirketlerde, çeşitli bizim kriterlerimize uyan şantiyelerde stajlarını gerçekleştirebiliyorlar. Belediyelerde de gerçekleştirebiliyorlar. Yani imkanlarımız geniş bu alanda. Bir sıkıntı çekmiyoruz stajlar konusunda.
0: Evet. Sadece staj değil hocam, biliyorum üniversiteyle bizim kurumumuz KÜPFM çok yakın işbirliği içerisinde olduğu için biliyorum. Sadece bu konuyla ilgili değil, zaman zaman sektörden profesyonellerle öğrencileri de çeşitli vesilelerle bir araya getiriyorsunuz.
1: Kesinlikle bunlar bizim için çok önemli. Biz bunu her fırsatta yapmaya çalışıyoruz. Mesela yani çok geçmişlere gitmeye gerek yok. Özellikle mesela en kısadan bahsedeyim. 2 hafta önce İç Mimarlar Odası Genel Başkanı'nı ağırladık biz kampüsümüzde. Bütün iç mimarlık, hatta mimarlık öğrencilerimizin bile gelmesini istedik. Kendilerinin tecrübelerinden faydalandık. Ondan bir hafta sonra da, yani geçtiğimiz haftada İç Mimarlar Odası İstanbul Başkanı'nı çağırdık. Sağ olsunlar, teşrif ettiler. Ve öğrencilerimizin gerçekten ufkunu açtılar. Yani bu İç Mimarlar Odası'nın yaptığı faaliyetler, Ondan sonra kendilerinin odalarından ve mesleklerine sahip çıkmalarının kendilerine getireceği avantajlar, bunları konuştuk ve en sonunda da İç Mimarlar Odası Başkanımıza, İstanbul Şubesi Başkanımıza da çok teşekkür ederim. Staj sözü verdi kendilerine. Mesela hiç beklenmedik bir şekilde. Birçok öğrencimiz hemen kayıt oldu İstanbul İç Mimarlar Odası'na. Çok sevinçle karşıladılar. Yani her fırsatta bunları yani profesyonellerle öğrencilerimizi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Geçmişte de oldu. Bundan sonra da olacak. Buna çok hassasiyet gösteriyor.
0: Evet. Hatırlatalım hocam, yayına sonradan katılan dinleyicilerimiz varsa, Rumeli Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Kemal Hakan Tekin'le sohbet ediyoruz. Hocam, kariyer ve mezuniyet sonrası yaşamla ilgili adayların merak ettiğim konulardan bir tanesi de şu: acaba en çok hangi alanlarda kariyer yapabiliyor bölümden mezun olanlar? Mesela iç mimarlık mezunlarının iş bulma olanakları nasıl? Serenay Sarıkaya'nın evini dekore etmekten ibaret değildir sanırım ki görevleri, yapacakları iş.
1: Şimdi tabii ki yani evet, şu son birkaç yıldır gerçekten iç mimarlık bölümü sadece bizim üniversitemizde değil, genel olarak baktığımız zaman hep bunları biz kontrol altında tutuyoruz. Diğer üniversitelerde de çok popüler. Tabii ki bu bölümü okuyup bitirenler ne yapacak, ne iş yapacak? Biz bunları tanıtım dönemlerinde, tercih dönemlerinde de aileleri ve adaylarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bunlar yine belediyelerde, il özel idarelerde, vakıflar müdürlüklerinde çalışabildikleri gibi çeşitli anonim ve limited şirketlerde, şantiyelerde çalışabildikleri gibi kendi ofislerini de açma imkanları buluyorlar. Ve mezunlarımızın gerçekten yönelim konusunda bizim kurumumuzun da mezun takip şeyi var, evet, merkezi var. Oradan da bize veri akışı geliyor. Biz kendimiz de aynı şekilde takip etmeye çalışıyoruz. Kendi profesyonel şeylerini açıp, ofislerini açıp profesyonel hayata geçmeye çalıştıkları gibi aynı zamanda bir de onu da belirtmek istiyorum, akademik kariyerde yapma imkanları var. Bizim şu anda İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde mimarlık bölümümüzde yüksek lisans programımız var. İç mimarlık için çalışmalarımız sürüyor. Biz aynı zamanda da İngilizce iç mimarlık bölümü açma durumumuz söz konusu. Hatta biz çalışmalarımızı yaptık. YÖK'ten olurumuzu aldık. Hocalarımızı şu anda istihdam etmeye başlıyoruz. Çok kısa bir sürede İngilizce iç mimarlık da devreye girecek ve bu şekilde profesyonel hayatta yerlerini alacaklar mezunlarımız.
0: Hocam, biz daha önce Rumeli Üniversitesi'nin radyo, televizyon, sinema bölümünün bölümü Silivri Kampüsü'ndeydi. Şu anda Silivri Kampüsü'nde değil. Bu kampüsteyken biz oradan stajyer alıyorduk ve sonrasında hala aslında sizin okuldan, bu kez de grafik tasarım bölümünden stajyer ve mezun almaya devam ediyoruz. Bir arkadaşımız da mezun. Çok burada güzel çalışıyordu. Geçmiş dönemlerde de yanlış hatırlamıyorsam 5 arkadaşımız bizde öğrenciyken stajyer olarak başlayıp sonrasında tam kadrolu olarak bizde çalışıp sonrasında da İstanbul'da ulusal kanallarda çalışan ve hala görüştüğümüz arkadaşlarımız var. Konuyu şuraya getireceğim, biraz fazla uzatarak getireceğim ama mesela bu genç arkadaşlarımız ilk staja başladıkları zaman burada bizim de onları böyle birazcık yönlendirmemizle, azıcık fikir vermemizle bir Türkiye'deki ulusal yarışmada birinci oldu çocuklar. RATEM'in düzenlediği bir yarışmada birinci olmuşlardı. Üniversiteye birincilik getirmişlerdi. Dolayısıyla öğrenciyken bu tür yarışmalar benim bildiğim sinema, televizyon, radyo bölümünde var. Acaba sizin bölümünüzde de ulusal ya da uluslararası bu tür yarışmalar ya da diyelim ki sergi gibi şeyler oluyor mu? Bu tür durumlarda da öğrenciyle birebir çalışmanız gerçekleşiyor mu?
1: Çok güzel bir noktaya değindiniz yine. Biz öğrencilerimize bu stajların ısrarla hep vurgulamaya çalışıyoruz. Bir angarya olmadığını, aslında sizin hayatınızın geri kalanı için bir anahtar görevi gördüğünü ısrarla belirtmeye çalışıyoruz. Ben derslerimde, diğer hocalarım da öyle, her zaman vurgulamaya çalışıyorum. Yani bu gittiğiniz stajyerleri de işte o sadece 28 günü, iş gününü doldurmaya çalışmayın. İnsanlarla ilişki kurun, yaptıklarınızla, işe sarılmanızla, becerinizle, yaratıcılığınızla orada kalıcı olabilmek için elinizden geleni yapın. Siz de mesela üç söylediniz. Böyle bu durumda olan arkadaşlarımız da var bizim de. Aynen stajyerinde güzel performanslar gösterip daha sonraki süreçte kadrolu bir şekilde mezuniyet sonrası çalışanlar var. Yarışmalar konusuna gelince biz tabii ki kurum olarak Türkiye'deki bütün üniversitelerin yaptıkları, düzenledikleri veyahut sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları, düzenledikleri yarışmalar rektörlüğümüz vasıtasıyla bize bildiriliyor. Ve biz bu yarışmaları öğrencilerimize iletiyoruz bir şekilde. Afişlerde geliyor, bilgi olarak da onların WhatsApp gruplarından yolluyoruz. Araştırma görevlisi arkadaşlarımız, danışmanlarımızla mutlaka bu arkadaşları bu yarışmalara girmeye teşvik etmeye çalışıyoruz. Fakat yani hani üzülerek söylüyorum, böyle temkinliler bizim arkadaşlarımız. Yani böyle yani girsem ne olacak, bir sürü şey hani bir sürü daha nitelikli projeler vardır, bize burada bir fırsat olmaz diye böyle bir çekingen davranıyorlar. Biz onları cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Gerçekten de girenler var. İşte böyle yani derece olmasa bile mansiyon, sergileme alanlar arkadaşlarımız oluyor ve bu tabii ki dalga dalga diğer arkadaşlarına da cesaret veriyor. O yüzden aslında yetenekliler, yapıyorlar da, ama bizler de burada hani sadece ders vermek değil. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani üniversite hocası sadece kendisine ayrılan müfredatı anlatıp gitmesi gereken kişi asla olmamalı. Üniversite hocası benim gözümde 25. yılım benim akademisyenlikte bu sene. O gençleri hayata hazırlayan kişidir. Ve her fırsatta geriye gittiği zaman bazen derslerimi bile keserek bu tip organizasyonlara mutlaka katılmaları gerektiğini, aktif olmaları gerektiğini, yani kendileri katılmıyorsa bile bu yarışma süreçlerinin nasıl ilerlediğini takip etmelerini, hangi projeler gelmiş, hangileri kazanmış, bu kazananların diğerlerinden farkları nedir, onları bile araştırmaları, onları bile kafa yormaları, bu işte sergileme alanların sergileri neden sergileme almışlar, ne yapmışlar farklı olarak, onlara bile incelemeleri onların bir sonraki süreçte daha cesaretli olmalarını sağlayacak. Ben bunları her zaman kendilerine öğütlüyorum ve gerçekten de yani olumlu sonuç aldığımız durumlar olabiliyor.
0: Evet hocam, tabii sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Hı-hı. Hatta aşacağız gibi de gözüküyor biraz, ama şu soruyu sormadan yayını bitirmeyeceğim. Şimdi Silivri'de öğrenci olmanın bana göre büyük avantajları var. Şimdi Küpe FM Trakya'nın tamamına yayın yapan tek radyo istasyonu. Bu kadar büyük alana yayın yapan başka radyo istasyonu yok. Dolayısıyla bizim Trakya'daki dinlenme oranımız çok yüksektir. Bizim sözümüze güvenirler ve dinlerler. Rumeli Üniversitesi de aslında sadece Trakya için değil, ama Trakya bazında söyleyecek olursam evet, öyle bir şeyi var insanların, Rumeli Üniversitesi'ne karşı öyle hisleri var. Dolayısıyla biraz Rumeli Üniversitesi'nde, Silivri Kampüsü'nde okumanın, burada öğrenci olmanın avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Trakya'nın herhangi bir yerinden Silivri'ye ulaşmak çok kolay. Bugün İstanbul'da bir öğrenci İstanbul'un bir yerinde oturup da kendi kampüsüne gitmesi için en az 1,5 belki 2 saat yolda geçirmesi gerekiyor. Sadece bir gidiş, bir de bunun dönüşü var. Dolayısıyla sadece ulaşım açısından baksak bile, bir de aileler tabii öğrenci bir yeri kazanıyor ama düşünüyor şu ekonomik şartlarda ben o çocuğu nasıl okutacağım diye. Bunların üniversitenin Silivri kampüsünün avantajlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bir. İkincisi, Silivri'yi, bu bölümü tercih edecek olan adaylar, Rumeli Üniversitesi'ni tercih edecek olan adaylar neden burayı tercih etmeliler? Aslında sormak istediğim bu, biraz uzun bir yoldan geldi bu soru.
1: Hiç önemli değil. Çok güzel bir soru. Şimdi kısadan bir cevap vererek geçeyim. Başlayayım daha doğrusu. Biz her yerdeyiz. Bunu evet. Söyleyeyim. Yani evet, kuruluş aşamasında karargahımız Silivri'ydi. Ama bizim üst yönetimimiz, bizim takip ettiğimiz, gördüğümüz birçok vakıf üniversitesi gibi bu kurumu sadece maddi gelir elde eden bir kurum olarak görmeyen bir üst yönetimimiz var. Gerçekten çok vizyonlu bir üst yönetimimiz var. Bunu özellikle söyleyebilirim. Silivri ile yetinmeyip Bostancı'da yerleşkemiz var.

9. yılım ve tanıtım zamanlarında ilk gittiğim tanıtım görevlerim olduğu zaman bize gelenler ya Rumeli Üniversitesi diye bir üniversite mi varmış? Neresi burası falan diyorlardı. Ama yine üst yönetimimizin yani

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. Mikrofon başındayız. Haftanın en güzel günlerinden birinde 21 Mayıs Perşembe sabahında yine sizinle aynı frekanstayız. Arkamıza yaslanıp hafta sonu planları yapmaya başladığımız o tatlı Perşembe enerjisi nihayet şehre yayıldı. Misafir Şarkılar Türkiye turnesi kapsamında Çorlu'da konser veren, konserinde elinde "Sen yazdın, ben yaşadım, bana bir selfie borcun var" yazılı pankart taşıyan hayranını sahneye davet eden Soner Arıca bizleri karşılıyor.

0: Reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
5: Migros hepimize iyi gelecek.
6: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
7: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96

0: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketli Biçen Market'te 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Duru Baldo pirinç 2000 gram 189.95, Eker yoğurt yarım yağlı kilogram 99.95, Tukaş domates salçası teneke 830 gram 49.95, Çaykur tiryaki çayı 1000 gram 259.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.

Baharın en güzel günlerinden birine uyanmışken cebimizde umut, yüzümüzde tebessüm eksik olmasın. Çaylar kahveler tazelendiyse, trafikte olanlar emniyet kemerlerini taktıysa yolculuğumuz devam ediyor. Bugün enerjimiz tavan, şarkılarımız şahane. 2014 yılında seslendirdi içinden oku şarkısından bugüne kadar pop müziğin arabeske göz kırpmayan yönüne hizmet eden son olarak 2026 yılında çıkardığı Yana Yana şarkısıyla bu geleneğini sürdüren, yeni şarkı arayışına çıktığını, kendisine sosyal medya üzerinden sayısız yapay zeka temelli bestenin yağdığını açıklayan Full'in radyolarınızda.

0: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
5: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.

0: Küpe FM reklam.
1: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
2: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Çeri Plaza Köşkleri Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Çeri modellerini keşfetmek ve test sürüşü heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Çeri Plaza Köşkleri Tekirdağ, telefon 0282 260 52 20.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.

güzel bir perşembe gününden hepinize kocaman bir merhaba. Takvimler 21 Mayıs'ı gösteriyor. Mayıs'ın o taze, mis kokulu günlerinden birindeyiz. Hani hafta sonuna sadece bir adım kalmıştır da içimizi durduk yere bir neşe kaplar ya. İşte tam o gündeyiz. 22 Mayıs'ta Adana'da, 23 Mayıs'ta Diyarbakır Holy Stone'da, 29 Mayıs'ta Köln'de ve 31 Mayıs'ta da Stuttgart'taki hayranlarına seslenecek olan rock müziğin vazgeçilmez erkek vokallerinden Emre Aydın bizleri karşılıyor. We'll be right back.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Küpe FM haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Muhalefet tarafından ülkeye kara para girişine yol açacağı eleştirisiyle tartışılan varlık barışı meclisten geçerek yasalaştı. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerden yurt dışında elde ettikleri döviz, altın ve diğer her türlü menkulü 31 Temmuz 2027'ye kadar ülkeye getirerek kayıt altına aldıranlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olacak. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Savcılık Karan için 10 yıla kadar hapis cezası talep etti. Amerika Birleşik Devletleri 1996 yılında iki sivil uçağın düşürülmesiyle ilgili eski Küba lideri Raul Castro hakkında iddianame hazırladı. Washington yönetimi Castro'yu Amerikan vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmakla suçladı. Freiburg ve Aston Villa arasında İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finali büyük heyecana sahne oldu. İngiliz ekibi 3 farkla kazandığı maçla şampiyonluğa uzandı. Teknik direktör Unai Emery ise 3 farklı takımla çalıştığı 6. finalinde 5. kez kupayı kaldırarak inanılmaz bir başarıya imza attı. Okan Buruk'a İtalya'dan talip var. Antonio Conte ile yollarını ayırmaya hazırlanan Napoli'nin Maurizio Sarri hamlesi İtalya'da taşları yerinden oynattı. Hocasını kaybetmek üzere olan Serie A ekibinin ilk adayı ise Okan Buruk oldu. İtalyan basınındaki haberlere göre Okan Buruk'un Roberto De Zerbi'den önce Tottenham'dan gelen teklifi reddettiği ileri sürüldü. Ayrıca El İttihat'ın da deneyimli teknik direktöre teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 45 lira 61 kuruştan, euro 53 lira 18 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.665 lirayken çeyrek altın 10.726 liradan satılıyor.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde hava bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Edirne ve Çanakkale dışında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Edirne 24, Kırklareli 23, Tekirdağ ve Çanakkale 22, İstanbul 21 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.
5: Merhaba Çorlu, hoş bulduk. Tatilin yeni adresi Zogotur artık Çorlu'da Omurtak Caddesi'nde. Hayalinizdeki tatil için valizler hazırsa Zogotur Çorlu şubemize bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi zogoturizm.com.tr'de.
6: Hayat bir yolcu, durma atıl.
3: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Evinde kahvesini yudumlayanlar, işe yetişmeye çalışanlar, dükkanını yeni açanlar, hepinize bereketli, huzurlu ve bol gülümsemeli bir gün diliyoruz. Bugün programda içimizi ısıtacak ezgiler, kahvenize eşlik edecek tatlı sohbetler var. 23 Mayıs'ta tarihi hava gazında, 25 Mayıs'ta Harbiye Açık Hava'da, 3 Haziran'da Ankara Orhan Açık Hava'da, 9 Haziran'da Çukurova Üniversitesi Amfiteyatro'da ve 10 Haziran'da da Gaziantep'teki hayranlarına seslenecek ve çok özel bir repertuara imza atacak olan pop müziğin kraliçesi Hande Yener radyolarınızda şimdi.

0: FM reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
8: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
7: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını Neşeli Fırın Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
9: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
10: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
0: Küpe FM reklam.

Bugün 21 Mayıs Perşembe, Küpe FM stüdyolarından hepinize merhaba. Baharın getirdiği o taze enerjiyle haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanırken gününüzü güzelleştirecek en özel şarkılarla mikrofon başındayız. Dünyaca ünlü müzik festivali Lollapalooza'da Pitbull, Lily Allen, Zara Harsin ve Tom Odell gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşacak Edis konuğumuz oluyor.

0: FM reklam.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Çetaş Çeri Stileri de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde.
4: Çeri. 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
5: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Önümüzdeki saatler boyunca müziğin ritmiyle ritim tutacak. Günün koşturmacasına tatlı bir mola vereceğiz. Şimdi günün en çok yakışan o güzel melodisiyle yayına devam ediyoruz. İlk albümü Kırların dikkat çeken şarkılarından Niyetim Safı, sinematografik bir kliple buluşturan Masumiyet Arınma ve yeniden doğuş temasını işleyen, şarkının duygusunu güçlü bir görsel anlatımla yansıtan, sözü ve müziği kendisine ait olan prodüktörlüğünü Ozan Çolukoğlu'nun üstlendiği parçayla Aleyna Tilki Küpe Efendi.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan gelişme, yapay zeka öğrendikçe daha bencil hale geliyor. Yeni bir bilimsel araştırma yapay zekanın geliştikçe insanlarla daha az işbirliği yaptığını ortaya koydu. Çalışma, güçlü akıl yürütme becerilerine sahip büyük dil modellerinin giderek daha az işbirlikçi olduğunu ve hatta grup içinde bencil davranışları teşvik edebileceğini gösterdi. Araştırma kapsamında yapay zeka modelleri işbirliği eğilimini ölçmek için kullanılan çeşitli oyunlarda test edildi. Bu oyunlarda modeller kendi çıkarlarıyla ortak fayda arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Ekip OpenAI, Google, DeepSeek ve Anthropic tarafından geliştirilen farklı dil modellerini karşılaştırdı. Akıl yürüten modeller sorunları adım adım analiz ederken doğrudan yanıtlayan modeller daha basit tepki veriyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Basit modeller oyunda puanlarını %96 oranında paylaştı. Akıl yürüten modellerde ise bu oran %20 oldu. Araştırmacılar akıl yürüten ve basit modellerin birlikte yer aldığı grup deneylerinde de benzer bir eğilim gözlemledi. Akıl yürüten yapay zekaların bencil davranışı diğer modellere de bulaşarak genel işbirliği oranını %80'den fazla azalttı. Bilim insanlarına göre bu bulgular yapay zekanın zekası arttıkça toplum için her zaman daha iyi hale gelmeyebileceğini gösteriyor. Gelecekteki yapay zeka araştırmalarının yalnızca mantık ve problem çözme yeteneğini değil, empati, etik davranış ve işbirliği gibi sosyal becerileri de geliştirmeye odaklanması gerekecek gibi görünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Küpe FM haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Muhalefet tarafından ülkeye kara para girişine yol açacağı eleştirisiyle tartışılan varlık barışı meclisten geçerek yasalaştı. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerden yurt dışında elde ettikleri döviz, altın ve diğer her türlü menkulü 31 Temmuz 2027'ye kadar ülkeye getirerek kayıt altına aldıranlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olacak. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Savcılık Karan için 10 yıla kadar hapis cezası talep etti. Amerika Birleşik Devletleri 1996 yılında iki sivil uçağın düşürülmesiyle ilgili eski Küba lideri Raul Castro hakkında iddianame hazırladı. Washington yönetimi Castro'yu Amerikan vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmakla suçladı. Freiburg ve Aston Villa arasında İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finali büyük heyecana sahne oldu. İngiliz ekibi 3 farkla kazandığı maçla şampiyonluğa uzandı. Teknik direktör Unai Emery ise 3 farklı takımla çalıştığı 6. finalinde 5. kez kupayı kaldırarak inanılmaz bir başarıya imza attı. Okan Buruk'a İtalya'dan talip var. Antonio Conte ile yollarını ayırmaya hazırlanan Napoli'nin Maurizio Sarri hamlesi İtalya'da taşları yerinden oynattı. Hocasını kaybetmek üzere olan Serie A ekibinin ilk adayı ise Okan Buruk oldu. İtalyan basınındaki haberlere göre Okan Buruk'un Roberto De Zerbi'den önce Tottenham'dan gelen teklifi reddettiği ileri sürüldü. Ayrıca El İttihat'ın da deneyimli teknik direktöre teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 45 lira 61 kuruştan, euro 53 lira 18 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.665 lirayken çeyrek altın 10.726 liradan satılıyor.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde hava bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Edirne ve Çanakkale dışında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Edirne 24, Kırklareli 23, Tekirdağ ve Çanakkale 22, İstanbul 21 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.
5: Merhaba Çorlu, hoş bulduk. Tatilin yeni adresi Zogotur artık Çorlu'da Omurtak Caddesi'nde. Hayalinizdeki tatil için valizler hazırsa Zogotur Çorlu şubemize bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi zogoturizm.com.tr'de.
6: Hayat bir yolcu, durma atıl.
3: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Saatler 12'yi geçti. Mikrofon başındayız. Küpe FM stüdyolarından hepinize mutlu, bol enerjili bir perşembe öğleden sonrası diliyoruz. Haftanın o en kritik eşiğindeyiz. Hani işler biriktiyse, yorgunluk biraz kendini hissettirdiyse tam zamanında geldik. Öğle molasına çıkanlar, arabasında direksiyon sallayanlar, masasının başında bir fincan kahveyle ayılmaya çalışanlar. Kulaklarınızı biraz daha açın çünkü önümüzdeki saatlerde enerjiyi tavan yaptıracak, sizi o perşembe rehavetinden çekip alacak şarkılarla buradayız. Saygı bir albümünden elde edilen gelirle Kahramanmaraş'taki olayda öğrencilerini koruyan, hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara anısına hatıra ormanı kurulacağını açıklayan Mustafa Sandal'la şimdi nostalji zamanı.

0: Olsa gel al.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi, uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

Bir Perşembe öğleden sonrasından hepinize selamlar. İş yerinde öğle arası bitti. Okullarda dersler devam ediyor. Evlerde ise belki de günün ilk sakin kahvesi yudumlanıyor. Takvimler Perşembe'yi gösteriyor ya, içimizde hafiften bir hafta sonu geliyor neşesi var. Hissediyoruz işte tam bu saatlerde günün koşturmacasına tatlı bir müzik arası vermek iyi gider diye düşündük ve harika bir playlist hazırladık. Merakla beklenen yeni şarkısını tüm dijital platformlarda yayımlayan, sözü ve müziği kendisine ait olan, kayıp, özlem ve içe atılan duygular etrafında şekillenen, içimde saklımla ayrılıktan geriye kalan izleri zamanla dönüşen ve insanın içine sessizce varlığını sürdüren bir his olarak ele aldığı parçasıyla kendi müzikal dünyasını istikrarlı bir şekilde büyüten güncel Gürsel Artıktay şimdi radyolarınızda.

0: Reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Deşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 12'li Sofya Havlu 159 lira 95 kuruşa Deşen Migros mağazalarında. Migros hepimize
6: iyi gelecek. Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
7: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
8: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
9: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
10: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kabaklı Köyü, 0542 258 4334.
11: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
12: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
13: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Bir alışveriş, iki büyük keyif. Seçili şarjlı süpürge alımına özel, yanında kahve makinesi hemen hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Koroplast buzdolabı poşeti dev, eko, orta boy 80'li 69.95. Maylo tuvalet kağıdı 3 katlı bambu 40'lı 269.95. Flex eldiven yüzlü 89.95. Macromax çöp torbası ekstra güçlü çeşitleri 29.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Reklam. Reklam. İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
4: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

ve böylece bir programın daha sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Cuma sabahıysa saatler tam 10'u işaret ettiğinde yine müzikal takınız. Küpe FM frekanslarında buluşalım. Genç yaşına rağmen istikrarlı çıkışını sürdüren hem dijital platformlardaki başarısı hem de kendine has tarzıyla Türkiye'de rap müziğin yükselen yıldızlarından biri olarak gösterilen Blok 3'le hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Beni

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Küpe FM haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Mabel Matiz, Blok 3 Serenay Sarıkaya, Berkay, Tantaşçı Feyza Civelek ve Onur Tuna'nın da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 14 isim gözaltına alındı. Amerika ve İran arasındaki barış görüşmelerinde olumlu havanın oluşması petrol fiyatlarına hafif gerileme getirdi. Petroldeki düşüş de akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya başladı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 lira 35 kuruş indirim bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye dönük bir rapor hazırladı. Raporda çocukların suça itilmesini önleyecek sosyal destek modellerine yer verildi. Raporda cezasızlık algısını yıkmak için 15-18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması, ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılması, ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi tavsiye edildi. Şanlıurfa merkezli 7 ilde askerlik çağındaki sağlıklı kişilere sahte sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 44 şüpheli gözaltına alındı.
2: Spor.
3: Beşiktaş'ta 2013-2014 yıllarında görev yapan Önder Özen kulübe futbol direktörü olarak geri döndü. Konyaspor'la Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek. UEFA milli takım turnuvaları ve eleme formatlarında değişikliğe gittiğini açıkladı. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası için yapılacak Avrupa elemelerinin de iki ligden oluşan kademeli bir yapıya sahip olacağı vurgulandı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan dolar haber yayını hazırlandığı esnada 45 lira 61 kuruştan, euro 53 lira 18 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.665 lirayken çeyrek altın 10.726 liradan satılıyor.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Edirne ve Çanakkale dışında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.
5: Merhaba Çorlu, hoş bulduk. Tatilin yeni adresi Zogo Tur artık Çorlu'da Omurtak Caddesi'nde. Hayalinizdeki tatil için valizler hazırsa Zogo Tur Çorlu şubemize bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi zogoturizm.com.tr'de.
6: Hayat bir yolcu, durma atıl.
3: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: necesitamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: For you, in fact, coming up next up.

kadar bugün hava birazcık kapalı olsa da yaz mevsimine doğru böyle güvercin adımlarla yaklaşıyoruz ve bugünkü yayınımızı güzel bir yaz şarkısıyla açtık. Hadise'nin yaz günü şarkısını hatırladık. Öyle yaz şarkısı çok fazla yok aslında ve olanlardan da en güzellerden bir tanesi bence Hadise'nin bu güzel şarkısı. Emir Altuğ'un yeni albümünde de böyle bir şarkı var. Yazı anlatan, yaz duygusunu çok güzel insana geçiren bir şarkı olmuş bence. O güzel şarkıyla devam edeceğiz Emre Altuğ'un yeni albümünden. O da Her Yaz diyecek. Gündüz yolculuğumuz başladı.

0: FM reklam.
1: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Cherry Plaza Köşkleri Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Cherry modellerini keşfetmek ve test sürüşe heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Cherry Plaza Köşkleri Tekirdağ, telefon 0282 260 52 20.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yap

0: Müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Mar Uzman Bosch Car Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Mar Uzman Bosch Car Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005. Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili klima ve beyaz eşya alımına derin dondurucu hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
5: Küpe FM reklam.

Trabzon dünyasından bir haberimiz var arkadaşlar. Behzat Ç. geri dönüyormuş. Behzat Ç. Çekiç ve Gül serisinin 4. sezonu yakında HBO Max üzerinde yerini alacakmış. Fragmanı yayınlanmış. Bugün sosyal medyada hakkında yorum yapılan, fragmanı ile ilgili yorumlar yapılan yapımlardan bir tanesi. Bir önceki sezonu pek beğenilmemişti. Olumsuz eleştiriler çoğunluktaydı. Puanlar oldukça düşük ama buna rağmen izleyiciler tekrar heyecanlandıklarını dile getirmişler. Ne de olsa Behzat Ç. diyerekten. Bakalım nasıl bir sezon olacak. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Çakal'ın hemen ardından yepyeni şarkısıyla uzun yıllardan sonra bir kez daha sahalara geri dönüş yapan Ayşe Hatun Önal'a kulak vereceğiz yepyeni şarkısı. Su damlası sizlerle.

0: Reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çetaş Çerezcileri de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çerez Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
3: Küpe FM reklam.

Mert Çodur'un güzel şarkısı İrem Derici ile birlikte bizlerle buluştu. Yıkılana kadar radyolarınızdaydım. Bir pluviofilseniz arkadaşlar, bugün büyük ihtimalle çok mutlu olabilirsiniz diye düşünüyorum. Ne demek pluviofil? Yağmurlu havalardan, kapalı gökyüzünden ve yağmur sesinden derin bir huzur ve mutluluk duyan, böyle havalardan hoşlanan kişilere deniliyor. Pluviofil. Ve havalarla ilgili de şöyle bir haberimiz var. İstanbul'da bu gece saat 23 civarlarından itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı vermiş AKOM. Etkili yağışların yarın yani cuma günü öğlene kadar sürmesi bekleniyormuş. Gün boyu hava bulutlu, sıcaklık da 19 derece civarında.

0: Reklam.
1: Leader Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Leader Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan gelişme, yapay zeka öğrendikçe daha bencil hale geliyor. Yeni bir bilimsel araştırma yapay zekanın geliştikçe insanlarla daha az işbirliği yaptığını ortaya koydu. Çalışma, güçlü akıl yürütme becerilerine sahip büyük dil modellerinin giderek daha az işbirlikçi olduğunu ve hatta grup içinde bencil davranışları teşvik edebileceğini gösterdi. Araştırma kapsamında yapay zeka modelleri işbirliği eğilimini ölçmek için kullanılan çeşitli oyunlarda test edildi. Bu oyunlarda modeller kendi çıkarlarıyla ortak fayda arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Ekip OpenAI, Google, DeepSeek ve Anthropic tarafından geliştirilen farklı dil modellerini karşılaştırdı. Akıl yürüten modeller sorunları adım adım analiz ederken doğrudan yanıtlayan modeller daha basit tepki veriyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Basit modeller oyunda puanlarını %96 oranında paylaştı. Akıl yürüten modellerde ise bu oran %20 oldu. Araştırmacılar akıl yürüten ve basit modellerin birlikte yer aldığı grup deneylerinde de benzer bir eğilim gözlemledi. Akıl yürüten yapay zekaların bencil davranışı diğer modellere de bulaşarak genel işbirliği oranını %80'den fazla azalttı. Bilim insanlarına göre bu bulgular yapay zekanın zekası arttıkça toplum için her zaman daha iyi hale gelmeyebileceğini gösteriyor. Gelecekteki yapay zeka araştırmalarının yalnızca mantık ve problem çözme yeteneğini değil, empati, etik davranış ve işbirliği gibi sosyal becerileri de geliştirmeye odaklanması gerekecek gibi görünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

İsyankarı Sefo'dan dinledik. Mustafa Sandal Saygı Bir Gecesi'nde sahne almıştı Sefo. Bu güzel performansı bizlerle buluştu. Saygı Bir Gecesi konuşulmaya devam ediliyor. Saygı Bir Mustafa Sandal Gecesi'nin şarkıları sıklıkla dinlenmeye devam ediliyor. Ve o şarkılardan bir tanesini bizler sizlerle bugün de bir kez daha paylaşmış olduk. Bugün karşımıza çıkan ilginç haberlerden bir tanesi şu sosyal medyadan. Bir kedinin ömrünü 30 yıla kadar ikiye katlayabilen bir enjeksiyon geliştirilmiş. Klinik denemelere başlamış. 2027'de de onaylanması öngörülüyormuş. Böyle bir haber var. Kedi severlere duyurulur. İlginç bir gelişme, güzel bir gelişme. Bugünün tıp bilim haberlerinden bir tanesi diyebiliriz. Dikkatimizi çekmiş olan gündüz yolculuğumuzun ilk saatinin son dakikalarına doğru yaklaşırken Sefo'nun hemen ardından sırayı Berksan ve Turaç Berkay Özer alacak, şarkıları Yeni Biriyle.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Küpe FM haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Mabel Matiz, Blok 3 Serenay Sarıkaya, Berkay, Tantaşçı Feyza Civelek ve Onur Tuna'nın da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 14 isim gözaltına alındı. Amerika ve İran arasındaki barış görüşmelerinde olumlu havanın oluşması petrol fiyatlarına hafif gerileme getirdi. Petroldeki düşüş de akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya başladı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 lira 35 kuruş indirim bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu çocukların suça sürüklenmesini önlemeye dönük bir rapor hazırladı. Raporda çocukların suça itilmesini önleyecek sosyal destek modellerine yer verildi. Raporda cezasızlık algısını yıkmak için 15-18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması, ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılması, ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi tavsiye edildi. Şanlı

0: Urfa merkezli 7 ilde askerlik çağındaki sağlıklı kişilere sahte sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 44 şüpheli gözaltına alındı.
1: Spor.
0: Beşiktaş'ta 2013-2014 yıllarında görev yapan Önder Özen kulübe futbol direktörü olarak geri döndü. Konyaspor'la Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek. UEFA milli takım turnuvaları ve eleme formatlarında değişikliğe gittiğini açıkladı. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası için yapılacak Avrupa elemelerinin de iki ligden oluşan kademeli bir yapıya sahip olacağı vurgulandı.
1: Finans.
0: Serbest piyasada 1 Amerikan dolar haber yayını hazırlandığı esnada 45 lira 61 kuruştan, euro 53 lira 18 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.665 lirayken çeyrek altın 10.726 liradan satılıyor.
2: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Edirne ve Çanakkale dışında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
2: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.
3: Merhaba Çorlu, hoş bulduk. Tatilin yeni adresi Zogotur artık Çorlu'da Omurtak Caddesi'nde. Hayalinizdeki tatil için valizler hazırsa Zogotur Çorlu şubemize bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi zogoturizm.com.tr'de.
4: Hayat bir yolcu, durma atıl.
0: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Yepyeni Göksel albümünden geldi bu güzel şarkı. Ay radyolarınızdaydı efendim. Sinema dünyasının ünlü yönetmeninden Christopher Nolan'la ilgili bir haberimiz var.

çıktısını alarak kağıt üzerinden takip ediyormuş. Akıllı telefon yerine de seyahatlerinde yanında taşıdığı eski model kapaklı bir telefon kullanıyormuş. Akıllı telefon kullanmıyormuş da o eski tuşlu kapaklı telefonlardan kullanıyormuş. Akıllı telefonları dijital pranga olarak tanımlıyormuş ve bu yüzden kendini şanslı hissettiğini söylüyormuş. Evet, ilginç, gerçekten de kolay değil. Bazılarımız belki zaman zaman denemişlerdir akıllı telefonlarından uzak durmayı, böyle bir akıllı telefon diyeti yapmayı. Bir günlüğüne bıraksam bırakabilir miyim acaba diye. İşte duyduğunuz gibi Christopher Nolan hiçbir zaman kullanmıyormuş. Yani hep o tuşlu eski model telefonlardan kullanıyormuş kendisi. Günün ilginç haberlerinden bir tanesiydi.

Sen Domino's'a gel al. Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelin.

0: Okulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Ana Okulu'yla tanışın. 0533 567 5006.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat. Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemler.

0: karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 Yan Yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 72 75.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Sıcaklar bastırmadan Çetinler Arçelik'ten Arçelik klimanızı alın, avantajlı fırsatları kaçırmayın. Anında serinlik, ücretsiz keşif, hemen teslim, hızlı montaj. Üstelik yanında derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.
1: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogramı 349.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre 439.95, Beşler sucuk kangal kilogram 699.95, Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 139.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
6: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
7: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
10: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
11: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
12: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

kendimden Hallice grubu bizlerleydi. Böyle ilginç isimli rock grupları ve alternatif rock grupları var biliyorsunuz. O gruplardan bir tanesi adı ilginç olan kendimden Hallice. Peki bu isim nereden geliyor kendimden Hallice hiç merak ettiniz mi? Bir röportajlarında açıklamışlar bunu arkadaşlar. Nereden geliyor diye sorulduğunda kendimden Hallice ismi. Ozan bir beste yapmaya başlamış. Bestenin içinde kendimden Hallice diye bir şey geçiyormuş. Çok da hoşlarına gitmiş. Ama beste içlerine sinmemiş bu arada. Tamamlanamamış. Fakat o bestenin içinde geçen kendimden Hallice grup adı olarak çok içlerine sinmiş. Birden akıllarına öyle bir fikir gelmiş. O kalmış. Yani tamamlanamamış bir bestenin içinden geliyormuş bu grubun adı arkadaşlar. Kendimden Hallice. Deniz yolculuğumuza devam edeceğiz. Afra ile beraber saygı bir Mustafa Sandal gecesinde bizlerle buluşturdu. Adı İntikam Duyuyorum'u şimdi Küpe FM'de sizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

Alp FM'de gündüz yolculuğumuzu noktalıyoruz ama harika şarkılarımız sizlerle buluşmaya devam edecek. Birazdan haber merkezimizdeyiz. Sonrasında da Dilek'le müzik keyfi sizlerle olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Küpe FM haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haziran başında yapılması planlanan işsizlik ve kısa çalışma ödeneği gibi destek ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, sistemde bilgisi olan yurttaşların ödemelerini bankalar, diğer hak sahiplerinin ise PTT aracılığıyla bayram arifesinde erken alabileceğini duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında savaş bitmek bilmezken bölgede uluslararası kamuoyunu endişelendiren bir hareketlilik yaşanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın büyük çaplı nükleer tatbikatlar kapsamında Belarus'taki saha depolama tesislerine nükleer mühimmat teslim ettiğini bildirdi. İsrail parlamentosu kendini feshetmeyi öngören yasa tasarısını onayladı. Sürecin tamamlanması halinde ülkede genel seçimler birkaç hafta öne çekilebilecek. Kamuoyu yoklamaları ise Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonun çoğunluğu kaybedebileceğini işaret ediyor.
2: Spor.
3: İspanyol basını Jose Mourinho'nun Real Madrid'in başına dönmesi halinde hücum hattı için iki ismi öne çıkardığını söyledi. Listenin zirvesinde Galatasaray forması giyen Victor Osimhen yer alırken ikinci tercih ise Juventus'un Sırp santrforu Dušan Vlahović olarak gösterildi. Süper Lig'de sezonu 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle tamamlayan Sarı Kırmızılı ekip 77 puan topladı. Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde ligi zirvede bitirirken üst üste 4, toplamdaysa 26. kez mutlu sona ulaştı. Sarı Kırmızılı ekip sezon başarısında 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız Osimhen attığı gollerle önemli rol oynadı. İtalya'nın Napoli takımında 75 milyon euro bonservis bedeniyle transfer edilen Osimhen bu sezon 22 lig maçında 15 kez ağları sarstı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan dolar haber yayını hazırlandığı esnada 45 lira 61 kuruştan, euro 53 lira 18 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.665 lirayken çeyrek altın 10.726 liradan satılıyor.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Edirne ve Çanakkale dışında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.
5: Merhaba Çorlu, hoş bulduk. Tatilin yeni adresi Zogo Tur artık Çorlu'da Omurtak Caddesi'nde. Hayalinizdeki tatil için valizler hazırsa Zogo Tur Çorlu şubemize bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi zogoturizm.com.tr'de.
6: Hayat bir yolcu, durma atıl.
3: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: BPFM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yan...

0: yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 11 59.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını Neşeli Fırın Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Cherry Plaza Köşkleri Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Cherry modellerini keşfetmek ve test sürüşe heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Cherry Plaza Köşkleri Tekirdağ, telefon 0282 260 52 20.
5: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16. Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
6: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
3: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Silivri'de Bana Mastika Çalsana adlı yetişkin tiyatrosu düzenleniyor. Cerrahpaşa Sahne Sanatları tarafından sahnelenecek olan oyun bugün saat 19.30'da Önder Yılmaz sahnesinde gerçekleşecek.

0: Reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında. Migros, hepinize iyi
2: gelecek. Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende. Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklıköyü 0542 258 4334.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Küpe FM reklam.

Rafet El Roman Dubai konserindeki enerjik performansıyla sosyal medyayı salladı. Bazı izleyiciler bu anları eğlenceli bulsa da sosyal medyada yapılan yorumların önemli bölümü performansı fazlasıyla tuhaf olarak değerlendirdi.

0: Bir reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Hakan Koç 2026 Dünya Kupası öncesi hız kazanan milli takım marşı tartışmalarını çektiği parodi videosuyla esprili bir dille eleştirdi. Kendi hit şarkılarını marşa çevirmeyi deneyen sanatçı, kendi tarzının dışına çıkarak eğlenceli ve set bir marş parodisi paylaştı. Video sosyal medyada

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan gelişme. Yapay zeka öğrendikçe daha bencil hale geliyor. Yeni bir bilimsel araştırma yapay zekanın geliştikçe insanlarla daha az işbirliği yaptığını ortaya koydu. Çalışma, güçlü akıl yürütme becerilerine sahip büyük dil modellerinin giderek daha az işbirlikçi olduğunu ve hatta grup içinde bencil davranışları teşvik edebileceğini gösterdi. Araştırma kapsamında yapay zeka modelleri işbirliği eğilimini ölçmek için kullanılan çeşitli oyunlarda test edildi. Bu oyunlarda modeller kendi çıkarlarıyla ortak fayda arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Ekip OpenAI, Google, DeepSeek ve Anthropic tarafından geliştirilen farklı dil modellerini karşılaştırdı. Akıl yürüten modeller sorunları adım adım analiz ederken doğrudan yanıtlayan modeller daha basit tepki veriyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Basit modeller oyunda puanlarını %96 oranında paylaştı. Akıl yürüten modellerde ise bu oran %20 oldu. Araştırmacılar akıl yürüten ve basit modellerin birlikte yer aldığı grup deneylerinde de benzer bir eğilim gözlemledi. Akıl yürüten yapay zekaların bencil davranışı diğer modellere de bulaşarak genel işbirliği oranını %80'den fazla azalttı. Bilim insanlarına göre bu bulgular yapay zekanın zekası arttıkça toplum için her zaman daha iyi hale gelmeyebileceğini gösteriyor. Gelecekteki yapay zeka araştırmalarının yalnızca mantık ve problem çözme yeteneğini değil, empati, etik davranış ve işbirliği gibi sosyal becerileri de geliştirmeye odaklanması gerekecek gibi görünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Türk pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu İzmir'de müzikseverlerle buluşacak. Sanatçı eşsiz sahne performansı ve dillerden düşmeyen hit şarkılarıyla 24 Mayıs'ta İzmirli hayranlarıyla

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haziran başında yapılması planlanan işsizlik ve kısa çalışma ödeneği gibi destek ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, sistemde bilgisi olan yurttaşların ödemelerini bankalar, diğer hak sahiplerinin ise PTT aracılığıyla bayram arifesinde erken alabileceğini duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında savaş bitmek bilmezken bölgede uluslararası kamuoyunu endişelendiren bir hareketlilik yaşanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın büyük çaplı nükleer tatbikatlar kapsamında Belarus'taki saha depolama tesislerine nükleer mühimmat teslim ettiğini bildirdi. İsrail parlamentosu kendini feshetmeyi öngören yasa tasarısını onayladı. Sürecin tamamlanması halinde ülkede genel seçimler birkaç hafta öne çekilebilecek. Kamuoyu yoklamaları ise Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonun çoğunluğu kaybedebileceğini işaret ediyor.
2: Spor.
3: İspanyol basını Jose Mourinho'nun Real Madrid'in başına dönmesi halinde hücum hattı için iki ismi öne çıkardığını söyledi. Listenin zirvesinde Galatasaray forması giyen Victor Osimhen yer alırken ikinci tercih ise Juventus'un Sırp santrforu Dušan Vlahović olarak gösterildi. Süper Lig'de sezonu 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle tamamlayan Sarı Kırmızılı ekip 77 puan topladı. Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde ligi zirvede bitirirken üst üste 4, toplamdaysa 26. kez mutlu sona ulaştı. Sarı Kırmızılı ekip sezon başarısında 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız Osimhen attığı gollerle önemli rol oynadı. İtalya'nın Napoli takımında 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Osimhen bu sezon 22 lig maçında 15 kez ağları sarstı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan dolar haber yayını hazırlandığı esnada 45 lira 61 kuruştan, euro 53 lira 18 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.665 lirayken çeyrek altın 10.726 liradan satılıyor.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Edirne ve Çanakkale dışında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.
5: Merhaba Çorlu, hoş bulduk. Tatilin yeni adresi Zogo Tur artık Çorlu'da Omurtak Caddesi'nde. Hayalinizdeki tatil için valizler hazırsa Zogo Tur Çorlu şubemize bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi zogoturizm.com.tr'de.
6: Hayat bir yolcu, durma atıl.
3: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Ünlü şarkıcı Teoman 2026 yılının ilk İstanbul konserini 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş Stadyumu'nda verecek. Sanatçı daha önce görmediğimiz bir şovla hayranlarıyla birlikte olacak.

0: Sen Domino's'a gel al.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Çetaş Çeri Silivri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
8: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda. 0545 662 9621.
9: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
10: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik

0: Geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin Medikal Onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

model grubunun Ankara'daki 10 yıllık hasreti yarın sona eriyor. Değmesin ellerimiz, sen ona aşıksın, pembe mezarlık gibi zamansız hit şarkılarıyla hafızalara kazınan efsanevi grubun merakla beklenen konseri yarın saat 21'de Ankara'da.

kez daha durup karşında. Belki de son defa soruyorum sana.

0: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 2338.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM.
7: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Sıla Şahin ve Samet Kardeşler yeni düet çalışmaları Düştüm Bir Anda ile müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Samet Kardeşler'le Sıla Şahin'e ait olan şarkı tüm dijital platformlarda ve şimdi Küpe

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Kırklareli'de 32. Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali Yaşayan Miras Şöleni kapsamında kortej yürüyüşü ve şenlik ateşi programı düzenlenecek. Saat 18'de Karagöz Heykeli önünde kortej yürüyüşü başlayacak. Saat 20'de Millet Bahçesi'nde kakava ateşinin yakılmasıyla devam edecek. Bakırdan Düşler Defilesi ve El Sanatları Sergisi açılırken gece saat 22'de sevilen sanatçı Derya Ulu konseriyle coşku

Çatalca'da Gırgırye Kabere adlı tiyatro oyunu düzenlenecek. Mimar Sinan Musiki Derneği'nin 15. yılına özel hazırlanan oyun yarın saat 20'de Nazım Özbay Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleşecek.

0: Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 4334.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
8: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
9: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM Reklam.

0: müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haziran başında yapılması planlanan işsizlik ve kısa çalışma ödeneği gibi destek ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, sistemde bilgisi olan yurttaşların ödemelerini bankalar, diğer hak sahiplerinin ise PTT aracılığıyla bayram arifesinde erken alabileceğini duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında savaş bitmek bilmezken bölgede uluslararası kamuoyunu endişelendiren bir hareketlilik yaşanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın büyük çaplı nükleer tatbikatlar kapsamında Belarus'taki saha depolama tesislerine nükleer mühimmat teslim ettiğini bildirdi. İsrail parlamentosu kendini feshetmeyi öngören yasa tasarısını onayladı. Sürecin tamamlanması halinde ülkede genel seçimler birkaç hafta öne çekilebilecek. Kamuoyu yoklamaları ise Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonun çoğunluğu kaybedebileceğini işaret ediyor.
3: Spor.
4: İspanyol basını Jose Mourinho'nun Real Madrid'in başına dönmesi halinde hücum hattı için iki ismi öne çıkardığını söyledi. Listenin zirvesinde Galatasaray forması giyen Victor Osimhen yer alırken ikinci tercih ise Juventus'un Sırp santrforu Dušan Vlahović olarak gösterildi. Süper Lig'de sezonu 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle tamamlayan Sarı Kırmızılı ekip 77 puan topladı. Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde ligi zirvede bitirirken üst üste 4, toplamdaysa 26. kez mutlu sona ulaştı. Sarı Kırmızılı ekip sezon başarısında 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız Osimhen attığı gollerle önemli rol oynadı. İtalya'nın Napoli takımında 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Osimhen bu sezon 22 lig maçında 15 kez ağları sarstı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan dolar haber yayını hazırlandığı esnada 45 lira 61 kuruştan, euro 53 lira 18 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.665 lirayken çeyrek altın 10.726 liradan satılıyor.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Edirne ve Çanakkale dışında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.
6: Merhaba Çorlu, hoş bulduk. Tatilin yeni adresi Zogo Tur artık Çorlu'da Omurtak Caddesi'nde. Hayalinizdeki tatil için valizler hazırsa Zogo Tur Çorlu şubemize bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi zogoturizm.com.tr'de.
7: Hayat bir yolcu, durma atıl.
4: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

21 Mayıs 2026 Perşembe akşamına merhaba derken ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Sizlerleyim. Saatlerimiz 17'yi gösterdiği an itibariyle efendim sizlerle buluşuyoruz. İş bitiyor veya birçoğumuz için haftanın 4. iş günü geride kalıyor. Ve omuzlardaki haftanın yükü yavaş yavaş hafiflemeye başladı gibi. Bilmem sizler ne dersiniz. Çünkü önümüzde efendim güzel bir gün var. Cuma günü var özellikle. Yaklaşıyoruz Cuma'ya, hafta sonuna. Ve Perşembe akşamından da başlıyoruz buna. Mikrofondaki dostunuz yanınızda. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, Küpe FM'de sizlerleyim. Zeynep Bastık'la startı vereceğiz sevgili dinleyiciler. Ve

0: Reklam.
1: Çeki demiri proje ve montajında yılların tecrübesi Yunus Otogaz'la macera yarıda kalmasın. Yunus Otogaz'la yükünüz güvenle taşınsın. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat. Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın. Belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC. Doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
6: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
5: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını Neşeli Fırın Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
6: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetme

0: için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres: Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16 Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da postane yolunda.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.

Kupa FM'de haftanın dördüncü akşamında ilerlemeye devam ediyoruz. Eve dönüş keyfi diyoruz ve eve dönüş keyfi belki birçoğumuz için başladı bile. Trafik yer yer can sıksa da biz burada efendim o can sıkıntısını dağıtmak adına varız diyoruz. Kupa FM'de özellikle İstanbul trafiğindeyseniz, Silivri'den bahsetmiyorum. İstanbul trafiğindeyseniz bayağı bir yoğunluk olabilir şu andan itibaren. Ve bizler de işte tempoyu biraz daha yukarılara taşıyalım dedik şu dakikalarda. Ne dersiniz efendim? Pop müziğin güçlü dinamik seslerinden birisi radyonuzda olacak. Sevgili Simge Sayın'dan ne zamandır bizlerle.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
9: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den herkese güzel bir perşembe akşamı diliyoruz. Sırada sevgili Gülşen radyonuzdaki akşamı diliyoruz. Sırada sevgili Gülşen radyonuzdaki sesin sahibi olacak ve o güzel sesiyle bir ihtimal biliyorumla radyolarınızdaki sesin sahibim.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, Oriental Show, özenle hazırlanmış performanslar, Oriental Show, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 5888.

Saatler ilerliyor Küpe FM'de. Perşembe akşamının o tatlı huzuru şehre çökmeye başladı bile. Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'desiniz. Şimdi ise biraz daha duygusal, biraz daha derin sulara çekinme ve yelken açma vakti geldi bence. Hadise ile beraber hayatta bazen hepimiz kendi içimize dönebiliyoruz. Yürümek istediğimiz o küçük patikayı arıyoruz ya bazen.

Bilirsiniz sizler de. Ve işte tam da o ruh halinin şarkısı geliyor diyebilirim sizlere. Yorumundaki o güçlü yorumuyla, duygusuyla içimize işleyecek hadisenin o sevilen ve insanı alıp biraz da uzaklara götüren şarkısı. Radyonuz Küpe FM'de Küçük Bir Yol bizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan gelişme. Yapay zeka öğrendikçe daha bencil hale geliyor. Yeni bir bilimsel araştırma yapay zekanın geliştikçe insanlarla daha az işbirliği yaptığını ortaya koydu. Çalışma, güçlü akıl yürütme becerilerine sahip büyük dil modellerinin giderek daha az işbirlikçi olduğunu ve hatta grup içinde bencil davranışları teşvik edebileceğini gösterdi. Araştırma kapsamında yapay zeka modelleri işbirliği eğilimini ölçmek için kullanılan çeşitli oyunlarda test edildi. Bu oyunlarda modeller kendi çıkarlarıyla ortak fayda arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Ekip OpenAI, Google, DeepSeek ve Anthropic tarafından geliştirilen farklı dil modellerini karşılaştırdı. Akıl yürüten modeller sorunları adım adım analiz ederken doğrudan yanıtlayan modeller daha basit tepki veriyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Basit modeller oyunda puanlarını %96 oranında paylaştı. Akıl yürüten modellerde ise bu oran %20 oldu. Araştırmacılar akıl yürüten ve basit modellerin birlikte yer aldığı grup deneylerinde de benzer bir eğilim gözlemledi. Akıl yürüten yapay zekaların bencil davranışı diğer modellere de bulaşarak genel işbirliği oranını %80'den fazla azalttı. Bilim insanlarına göre bu bulgular yapay zekanın zekası arttıkça toplum için her zaman daha iyi hale gelmeyebileceğini gösteriyor. Gelecekteki yapay zeka araştırmalarının yalnızca mantık ve problem çözme yeteneğini değil, empati, etik davranış ve işbirliği gibi sosyal becerileri de geliştirmeye odaklanması gerekecek gibi görünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

güzel. Senden daha güzel. Senden daha güzel.

0: Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: Küp FM haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haziran başında yapılması planlanan işsizlik ve kısa çalışma ödeneği gibi destek ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, sistemde bilgisi olan yurttaşların ödemelerini bankalar, diğer hak sahiplerinin ise PTT aracılığıyla bayram arifesinde erken alabileceğini duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında savaş bitmek bilmezken bölgede uluslararası kamuoyunu endişelendiren bir hareketlilik yaşanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın büyük çaplı nükleer tatbikatlar kapsamında Belarus'taki saha depolama tesislerine nükleer mühimmat teslim ettiğini bildirdi. İsrail parlamentosu kendini feshetmeyi öngören yasa tasarısını onayladı. Sürecin tamamlanması halinde ülkede genel seçimler birkaç hafta öne çekilebilecek. Kamuoyu yoklamaları ise Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonun çoğunluğu kaybedebileceğini işaret ediyor.
2: Spor.
3: İspanyol basını Jose Mourinho'nun Real Madrid'in başına dönmesi halinde hücum hattı için iki ismi öne çıkardığını söyledi. Listenin zirvesinde Galatasaray forması giyen Victor Osimhen yer alırken ikinci tercih ise Juventus'un Sırp santrforu Dušan Vlahović olarak gösterildi. Süper Lig'de sezonu 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle tamamlayan Sarı Kırmızılı ekip 77 puan topladı. Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde ligi zirvede bitirirken üst üste 4, toplamdaysa 26. kez mutlu sona ulaştı. Sarı Kırmızılı ekip sezon başarısında 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız Osimhen attığı gollerle önemli rol oynadı. İtalya'nın Napoli takımında 75 milyon euro bonservis bedeniyle transfer edilen Osimhen bu sezon 22 lig maçında 15 kez ağları sarstı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan dolar haber yayını hazırlandığı esnada 45 lira 61 kuruştan, euro 53 lira 18 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.665 lirayken çeyrek altın 10.726 liradan satılıyor.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Edirne ve Çanakkale dışında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.
5: Merhaba Çorlu, hoş bulduk. Tatilin yeni adresi Zogo Tur artık Çorlu'da Omurtak Caddesi'nde. Hayalinizdeki tatil için valizler hazırsa Zogo Tur Çorlu şubemize bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi zogoturizm.com.

Radyonuz Küpe FM'de ilerlemeye devam ediyoruz. Sırada bu kez radyolarınızdan o nostaljik ama bir o kadar da modern sound yükselecek Göksel. Hayatın koşturmacasına, bitmek bilmeyen dertlerine karşı bazen en güzel duruş nedir aslında biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Şöyle bir omuz silkip peki öyle olsun diyebilmek. İşte bunu en asil, en tatlı şekilde söyleyen isim Türk popunun duru sesi ve nostaljik prensesi peki öyle olsun diyecek Göksel o şarkıyla radyonuzda şimdi.

0: Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Güleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Güleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme, geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Cherry Plaza Köşk Dere Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Cherry modellerini keşfetmek ve test sürüşe heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Cherry Plaza Köşk Dere Tekirdağ, telefon 0282 260 52 20.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mıçıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
6: Küpe FM reklam.

Küpe FM'de ilerlemeye devam ediyoruz. Haftanın dördüncü eve dönüş keyfinde. Arabanın camını hafifçe aralar, şehre bakarak sadece dinlersiniz bazen. Çünkü o şarkının sahibi bu topraklardan kalbine dokunan o kadındır aslında. Minik serçemiz Sezen Aksu tam da bu saate, bu yolculuğa yakışacak bir klasikle bizlerle. Sözün bittiği, sadece duygunun konuştuğu yerde Küpe FM'de Sezen Aksu sesleniyor şimdi. Sen ağla, içimizdeki tüm yorgunlukları akıtıp gitsin bu şarkı eve dönüş keyfinde Perşembe akşamında.

0: Reklam.
1: Kurban Bayramı bereketli Biçen Market'te 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Duru Baldo pirinç 2000 gram 189.95, Eker yoğurt yarım yağlı kilogram 99.95, Tukaş domates salçası teneke 830 gram 49.95, Çaykur tiryaki çayı 1000 gram 259.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Haftanın dördüncü eve dönüş keyfi devam ediyor. En iyiler radyonuzda olmaya devam ederken sevgili dinleyiciler, direksiyon başındakilere, belki vapurda, metroda, günün yorgunluğuna atanlara tempolu bir şarkıyla eşlik etmek isterim. Radyonuzdaki sesin sahibi Serdar Ortaç olacak. Şimdi çok yakında kendisi için de Oğuzhan Uğur'un hazırlamış olduğu compilation projesinde birçok ünlü yıldız yer alacak. Serdar Ortaç'ın şarkılarını seslendirecek pek yakında diyelim. Mesafeyle şimdi radyonuzda.

0: FM reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Deşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 12'li Sofya Havlu 159 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
3: Migros hepimize iyi gelecek.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
5: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
9: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
10: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
11: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
12: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
13: Çetaş Çeri Stiller'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Stiller'de E5 üzerinde. Çeri.
14: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
15: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuk

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Efendim herkese merhaba. Yepyeni bir günün daha akşamında buradayım, sizlerleyim ve tabii ki en iyilere eşlik etmek üzere hazırım diyorum. Birbirinden güzel şarkılar ve birbirinden güzel muhabbetlerimiz var. Yine konumuz çok fazla. Sizler neredesiniz? Evde mi, yolda mı, işte mi bilmiyorum ama kulağınız bizde olmaya devam etsin. Başlıyoruz.

0: FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hybrid'de 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kabaklı Köyü, 0542 258 43 34.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam.

Nazan Öncel ve Sezen Aksu Erkekler de Yanar'la devam edelim. Geçtiğimiz ay birlikte çıkardılar bu şarkıyı. Çok sevindik, bayıldık, seve seve dinledik. Ancak Nazan Öncel Sezen Aksu'ya tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde konserinde dostluklar yalanmış, Kanlıca'yı da gördük dedi. Allah Allah, ne oldu? Yılların dostluğu neden böyle bir hale geldi? Niçin böyle bir konu konuşuldu? Açıkçası çok merak ettim. İnşallah düzelir. Erkekler de Yanar'la devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Koroplast buzdolabı poşeti dev, eko, orta boy 80'li 69.95. Maylo tuvalet kağıdı 3 katlı bambu 40'lı 269.95. Flex eldiven yüzlü 89.95. Makromax çöp torbası ekstra güçlü çeşitleri 29.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Demet Akalın var sırada, tatil diyecek şimdi. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde Nazan Öncel ve Sezen Aksu'nun arasında geçen durumdan bahsetmiştim. Nazan Öncel Sezen Aksu için dostluklar yalanmış, Kanlıca'yı gördük demişti. Demet Akalın tabii ki tarafını açıkladı, biliyorsunuz. Söz konusu bir tartışma, bir polemik olursa mutlaka ve mutlaka o masada Demet Akalın da var. Önce bir destur dedi Nazan Öncel'e. Ah Sezen'im ah dedi. Sezen Aksu'nun tarafında durdu tabii ki. Ve işte Demet Akalın tatil.

0: FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
2: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
3: Küpe FM reklam.

Ayla Çelik'le kırmızıyla devam edelim. Bugün de kırmızı alarmımızı verelim. Efendim nedir bizim kırmızı alarmımız? Tabii ki ve tabii ki Instagram hesabımız. Instagram'da bizleri takip ediyorsunuz. Ve efendim hem bizlerden hem radyonuzdan hem konulardan hem konuklardan hem programlardan haberdar oluyorsunuz. Aynı zamanda biliyorsunuz ki arada orada sizler için güzel çekilişlerimiz de oluyor. O zaman önce duruyoruz. Kırmızı alarm diyoruz. Instagram'daki PFM'i takibe alıyoruz. Ayla Çelik'le kırmızıyla devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Blok 3 var sırada, ne yapıyorsun mesela diyecek. Başarısının üniversite öğrencileri tarafından taçlandırılmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söylemiş. Üniversite okumamış biri olarak ülkemizdeki üniversite öğrencileri tarafından seçildiğim için çok mutlu hissediyorum. Bu ödülü aldığım için şeref duydum demiş. Ne güzel bir şey tabii ki onun için. İnşallah nice ödüllere diyeyim ben de sonuç itibariyle güzel şarkılar yapıyor. Onlardan bir tanesi de ne yapıyorsun mesela.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan gelişme. Yapay zeka öğrendikçe daha bencil hale geliyor. Yeni bir bilimsel araştırma yapay zekanın geliştikçe insanlarla daha az işbirliği yaptığını ortaya koydu. Çalışma, güçlü akıl yürütme becerilerine sahip büyük dil modellerinin giderek daha az işbirlikçi olduğunu ve hatta grup içinde bencil davranışları teşvik edebileceğini gösterdi. Araştırma kapsamında yapay zeka modelleri işbirliği eğilimini ölçmek için kullanılan çeşitli oyunlarda test edildi. Bu oyunlarda modeller kendi çıkarlarıyla ortak fayda arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Ekip OpenAI, Google, DeepSeek ve Anthropic tarafından geliştirilen farklı dil modellerini karşılaştırdı. Akıl yürüten modeller sorunları adım adım analiz ederken doğrudan yanıtlayan modeller daha basit tepki veriyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Basit modeller oyunda puanlarını %96 oranında paylaştı. Akıl yürüten modellerde ise bu oran %20 oldu. Araştırmacılar akıl yürüten ve basit modellerin birlikte yer aldığı grup deneylerinde de benzer bir eğilim gözlemledi. Akıl yürüten yapay zekaların bencil davranışı diğer modellere de bulaşarak genel işbirliği oranını %80'den fazla azalttı. Bilim insanlarına göre bu bulgular yapay zekanın zekası arttıkça toplum için her zaman daha iyi hale gelmeyebileceğini gösteriyor. Gelecekteki yapay zeka araştırmalarının yalnızca mantık ve problem çözme yeteneğini değil, empati, etik davranış ve işbirliği gibi sosyal becerileri de geliştirmeye odaklanması gerekecek gibi görünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

ile Manifest'le devam ediyoruz. Vallahi en çok dinlenenler arasına 12 tane şarkılarını sokuyorlar. Arzu Pekkan'la düeti yapıyorlar ve onlar hep gündemde. Onların başarılarını gören genç kızlar da yeni yeni gruplar kuruyorlar. Vallahi bu Manifest için ciddi anlamda çok ama çok başarılı bir durum. Ben de başarılarının devamını diliyorum ve Manifest'le daha iyi diyoruz.

Semih Cenk var sırada. Çıkmaz bir sokaktayla bizlerle olacak şimdi. Hatta öyle değil mi? Kimi zaman çıkmaz sokağa istemeden giriyoruz. Orada biraz dolanıyoruz ama sonrasında çıkmak durumunda kalıyoruz. Çünkü her zaman o sokaklar aydınlığa, güzel manzaralara çıkmıyor. Ay bir de öyle manzaralara çıkan sokaklar var biliyorsunuz tüm şehirlerde. Ne kadar güzel, ne kadar gizli kalmış yerler var. Bazen görüyorum, şaşırıyorum. Aman Allah'ım bu ne güzellik diyorum. Semih Cenk ve Çıkmaz bir Sokakta.

APO'yla, Yeraltı'yla devam edelim. Malum dizinin müziği listelerde de bayağı güzel bir yere geldi. APO dedi ki ben diziyi izlemeden yazdım şarkıyı ama doğru yazmışım dedi. Yani konusunu bilmeden yazdım dedi. Sonuçta dizi yayınlanmadan zaten şarkı yapılmıştı. Valla o da bir yetenek. İşte bir takım şeyler denk geliyor derler ya. Doğru zaman doğru insan falan. İşte şans da orada denk gelebiliyor. Ondan sonrasında da güzel işler ortaya çıkabiliyor. Ve işte APO Yeraltı'yla bizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM

0: FM reklam. Reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Emre Altuğ'dan çifte kavrulmuş dinleyelim mi? Ay, çifte kavrulmuş deyince de benim aklıma kuru yemişler geliyor. Uzmanlar ne diyor? Efendim, onu yemeyin, bunu yemeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın. Çiğ olanlarını yiyin, onlar daha sağlıklı, onları da öyle avuç avuç yemeyin diyorlar. Yani kalorili nihayetinde, ama çifte kavrulmuşlar çok daha zararlı diyorlar. Fazlası yendiğinde, ancak ve ancak kuru yemiş de güzel bir şey yani. Şarkıdan nerelere geldik. Bir de acıların çifte kavrulmuşu var tabii. Onu da Emre Altuğ çok ama çok güzel anlatıyor. Çifte kavrulmuş bizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan gelişme, yapay zeka öğrendikçe daha bencil hale geliyor. Yeni bir bilimsel araştırma yapay zekanın geliştikçe insanlarla daha az işbirliği yaptığını ortaya koydu. Çalışma, güçlü akıl yürütme becerilerine sahip büyük dil modellerinin giderek daha az işbirlikçi olduğunu ve hatta grup içinde bencil davranışları teşvik edebileceğini gösterdi. Araştırma kapsamında yapay zeka modelleri işbirliği eğilimini ölçmek için kullanılan çeşitli oyunlarda test edildi. Bu oyunlarda modeller kendi çıkarlarıyla ortak fayda arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Ekip OpenAI, Google, DeepSeek ve Anthropic tarafından geliştirilen farklı dil modellerini karşılaştırdı. Akıl yürüten modeller sorunları adım adım analiz ederken doğrudan yanıtlayan modeller daha basit tepki veriyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Basit modeller oyunda puanlarını %96 oranında paylaştı. Akıl yürüten modellerde ise bu oran %20 oldu. Araştırmacılar akıl yürüten ve basit modellerin birlikte yer aldığı grup deneylerinde de benzer bir eğilim gözlemledi. Akıl yürüten yapay zekaların bencil davranışı diğer modellere de bulaşarak genel işbirliği oranını %80'den fazla azalttı. Bilim insanlarına göre bu bulgular yapay zekanın zekası arttıkça toplum için her zaman daha iyi hale gelmeyebileceğini gösteriyor. Gelecekteki yapay zeka araştırmalarının yalnızca mantık ve problem çözme yeteneğini değil, empati, etik davranış ve işbirliği gibi sosyal becerileri de geliştirmeye odaklanması gerekecek gibi görünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam ediyor. Ben de yarın haftanın son iş gününde yine burada sizlerleyim. Hoşça kalın.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan gelişme, yapay zeka öğrendikçe daha bencil hale geliyor. Yeni bir bilimsel araştırma yapay zekanın geliştikçe insanlarla daha az işbirliği yaptığını ortaya koydu. Çalışma, güçlü akıl yürütme becerilerine sahip büyük dil modellerinin giderek daha az işbirlikçi olduğunu ve hatta grup içinde bencil davranışları teşvik edebileceğini gösterdi. Araştırma kapsamında yapay zeka modelleri işbirliği eğilimini ölçmek için kullanılan çeşitli oyunlarda test edildi. Bu oyunlarda modeller kendi çıkarlarıyla ortak fayda arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Ekip OpenAI, Google, DeepSeek ve Anthropic tarafından geliştirilen farklı dil modellerini karşılaştırdı. Akıl yürüten modeller sorunları adım adım analiz ederken doğrudan yanıtlayan modeller daha basit tepki veriyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Basit modeller oyunda puanlarını %96 oranında paylaştı. Akıl yürüten modellerde ise bu oran %20 oldu. Araştırmacılar akıl yürüten ve basit modellerin birlikte yer aldığı grup deneylerinde de benzer bir eğilim gözlemledi. Akıl yürüten yapay zekaların bencil davranışı diğer modellere de bulaşarak genel işbirliği oranını %80'den fazla azalttı. Bilim insanlarına göre bu bulgular yapay zekanın zekası arttıkça toplum için her zaman daha iyi hale gelmeyebileceğini gösteriyor. Gelecekteki yapay zeka araştırmalarının yalnızca mantık ve problem çözme yeteneğini değil, empati, etik davranış ve işbirliği gibi sosyal becerileri de geliştirmeye odaklanması gerekecek gibi görünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.